0: Radio Ses Akustik.
1: Thank you.

bütün gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm.

yazımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi Karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546-570-06. 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.

0: Enerjisine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Spiker. Hadi bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
0: Şöyle.
1: Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenlere hepinize merhabalar. Canım kardeşim, duyduğun aslanlar gibi Arif Güven Show Time elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Kardeşim uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Evet abi, hakikaten söylüyoruz. Çalışıyoruz. Bugün de işimizin başındayız. Çalışıyoruz derken duyan da hakikaten şey zannedecek. Su çıkasıya kadar burayı kazıyorum falan zannedecek yani. Kurban olduklarım, abartmayalım. Biraz takılacağım, gideceğim. Anlatacağız. Memlekette ne oluyor ne bitiyor. Gezegende ne oluyor ne bitiyor. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Kendimize penceremizden bakıp mümkün olduğu kadar hayatın gerçeklerini kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu programda duyduğunuz haberler elbette gerçek. Ama anlattıklarımızın komik olması gerçekliği değiştirmiyor. Bakın, size bir gerçek ve bir komik tespit yapabilirim. Şimdi her güzel kızın babacığım bir sevgilisi illaki vardır ya. Vallahi her güzel kızın illaki bir sevgilisi vardır. Ama sevgilisi olmayıp da güzel olduğunu düşünen varsa bence bir daha düşünsün. Al bak, gerçek ve komik işte yani. Oğlum Arif Güven, sen bu tiple hakikaten bir de insanların tipiyle alakalı bir şeyler mi söylüyorsun? Vallahi doğru söylüyorsunuz. Kurban oldum, annem bile yıllarca beni... Yazık be, o da insan diye sevdi yani. Dur be. Çok negatif başladık. Bir enerji, bir sinerji. Canım kardeşim dur dur. Afyonu patlatacağız. Mümkün olduğu kadar bugün de Arif Güven Show Time'da canım kardeşim. İşimizin hakkını vermeye çalışacağız. Madem, ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Radyo programlarına bazen denk geliyorum. Evet, onlarda da show ibaresi geçiyor. Show'la hiç alakası yok abi. Hakikaten söylüyorum. Zamanında Binali Yıldırım'ın söylediği gibi. Dedi ki tarla başında tarla yokmuş dedi. Dedim doğru. Şeye benziyor. Evet, şimdi hani bilmem ne show diyor. Yavrum bakıyorsun dinliyorsun. Show yok yani. Bu tıpkı şeye benziyor. Denizli'de denizin olmadığı gibi yani. Tabii canım. Denizli'de deniz yok. Bitlis'te beş minare yok. Bolu bol değil. Düzce düz değil gibi oluyor. Vallahi buradayız. Dediğimiz gibi işin hakkını vereceğiz. Çiçeğim, önce şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Show Time'ı tercih eden güzel insanlar. Dostlar hepinize selam olsun be. Vallahi. Son rejime bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandınız. Keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Mali budur, seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Canım ciğerim, geç olsun, güç olmasın dediklerimizden olsun. Başka bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven, bak ben de seni dinliyorum diyen herkese, aynı zamanda bütün kreve kahraman arkadaşlarımıza, aynı zamanda bütün makarnalara gülme. Bugün dünya makarna günüymüş yavrum. Vallahi her güne bir şeyler buluyorlar diyorum ya. Vallahi bugün dünya makarna günüymüş. Dolayısıyla tüm makarnaların günü kutlu olsun. Niye böyle bir gün olur ya? Makarnaya ne söyleyebilirim ki? Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Vallahi muazzam bir gıdasınız. Selam olsun. Dostlar. Anlatacağız. Ne oluyor? Ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Bugün de. Bugün de. Evet abi. Şimdilik sevgili dinleyenler, bu kadar açılış yeterli olmuş olsun gibi geliyor bana. Kesti mi? Kurban olduklarım, bu kadar açılış kesti mi? Kesmediyse önlerden iyilerinden kese kağıdına birazcık daha doldurayım mı? Başlayalım abi, başlayalım. Canım kardeşim, ne diyoruz? Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, sen duydun aslanlar gibi Arif Güven Show Time elbette bugün de radyonuzda.
2: Benim genel kültürüm sıfır, ağlıyor yani. Hiç benden o konuda medet umma.
0: Yok yok, senin çözebileceğin sorular soracağım ben sana.
2: Ben sanki mesela... zor soruları bana kitleyecek misin gibi bir his var içimde.
0: Yok yok, hemen bir örnek verelim bak mesela. Ver. Hemen bir örnek vereyim. 1071 Malazgirt Savaşı diyorum şimdi. Hı hı. Hangi yılda yapılmıştır gibi sorular soruyorum ben.
2: Yani... Tamam, anladım, tamam. Zorlamayacaksın yani beni,
0: hayır,
2: tamam.
0: Hayır hayır, senin kapasiteyi bildiğim için zorlamayacağım. Mesela birinci dünya savaşı kaçıncı dünya savaşıdır gibi sorular soracağım. Tepe tepe kullan deyimindeki tepe hangi tepedir? A. Tınaz Tepe.
2: Tınaz Tepe.
0: B. Tünek Tepe.
2: Tamam.
0: C. Gökhan Tepe.
2: Bak bunu tuttum, Gökhan Tepe olsun.
0: abi bu kız sana da bize de programa da çok iyi geliyor. Bu kızı bırakma demişler.
2: Övün beni övün.
0: Tabii canım. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor diye bir söz var. Yani...
2: Dışı sizi içi bizi Arif burada neler çekiyor bir bilseniz.
0: Abi süpersiniz bekleme yapma devam et demiş ya.
2: Uyku tutmuyor ya. Düşünsene ya, yarın nikahın var. Sen uyur musun?
0: Uyurum tabii. Ne yapacaksın? Uyumayacak mısın ya?
2: Ay adam ne kadar gamsız ya.
0: Ne yaptın sen sabaha kadar? Uyumadın mı nikahın öncesinde?
2: Uyumadım.
0: Uyumadın da ne oldu?
2: Bitti.

0: Maça çıkıyoruz sanki hakikaten. Fon müziği acayip gaza getirdi. Sağ tarafta kırmızı şortuyla Arif Güven. Sol tarafta mavi şortuyla dinleyiciler. Maç başlıyor. Siz hepiniz ben tek canım kardeşim. Şimdi az önce de söyledim 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim bizi aynı zamanda Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz tabii ki de belli, yazınız çıkacaktır. Arif Güven Showtime, Instagram Arif Güven Showtime eski ismiyle canım ciğerim. Twitter yeni ismiyle X. Takip etmek isteyen dostlar varsa @arifguven. Mesajlar. Bakalım yoklamaya. Baba neredeyiz? Nerelerdeyiz? Nerelerden ne selamlarımız var? Afyon Karahisar'la başlıyoruz. İlk gördüğümüz mesaj o. Yavru vatan Kıbrıs kurban olduğum. Lefkoşa'dan selamlar patron. Yaz yoklamaya. Eyvallah kardeşim benim. Gazi Mausa'ya selam olsun. Güzel yurta selam olsun. Girne'ye selam olsun. Buyurun Giresun'a selam olsun. Kahramanmaraş burada abi. Silifke yaz yoklamaya. Mersin Mut selam. Eskişehir burada. Erzincan burada. Canım kardeşim. Baba eskiden selamlar abi. Eyvallah kardeşim benim. Ordu Ünye abi. Eyvallah. Samsun Bafra burada. Burhaniye'mize selam olsun. Elbistan, Antakya, Bandırma, Tokat, Yalova, Bilecik. Karaman selam. Yozgat selam. Bütün gurbetçilerimize selam. Bak Londra'dan selam. Belçika geldi zaten. Malibunuz. Bu ne bakayım. Nazilli burada abi. Eyvallah kardeşim benim. İnegöl'den selamlar abi. Canım kardeşim. Bursa'mıza selam olsun. Çanakkale kurban olduğum. Çanakkale Biga'dan selamlar. 122 nöbetinde miydi arkadaşlarımız? Öyle bir mesaj yollamışlardı. Ha? Selam olsun. Buyurun. Buca burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Karşıyaka selam. Çiğli selam. İzmir. Eyvallah kurban olduğum. Canım İzmir'im. Mardin burada abi. Selam olsun. Edirne, Keşan selam olsun. Antalya selam. Madavgat burada. Side burada. Toparlanmışız be canım kardeşim. Hakikaten söylüyorum. Sığmıyoruz. Amasya'dan selamlar abi. Eyvallah kardeş. Gençlik bakan. Kim burada? Bakın. Erzincan'dan. Özkan canım kardeşim. Abi buradayız. Selam olsun Özkan'ım. Buyurun. Antakya'nın rüzgarlı ve ılık bir... Demek ki Antakya'da rüzgarlı ve ılıkmış canım kardeşim. Bu ne bakayım? Kuşadası selam olsun. Cenker burada. Kardeşim de gelmiş. Velhasıl toparlanmışız gençlik. Ara ara elbette mesajlarınıza bakacağız. Selam abi nereden yavrum bakayım? Niğde'ymiş. Niğde'mize selam olsun. Düzce burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Sinop. Aa, vallahi Sinop da var bugün. Selam olsun. Bayağıdan beri hiç Sinop'tan katılım yoktu galiba değil mi? Toparlanmışız. Şimdi dediğimiz gibi ara ara elbette mesajlarınıza bakacağız. Ama şimdi birazdan ne yapıyoruz? Bilenler mutlaka biliyorlar. Yavrum bugün hangi haberleri seçmişiz? Memlekette gezegende ne olmuş? Hepsini anlatacağım. Süt içince ne olur? A. Dilimiz yanar. B. Amanın. C. Gaz yapar. D. Çişimiz gelir.
1: Süt içtim. Dilim yandı. Amanın. Dilimiz yandı diyorum.
0: Son kararınız mı?
1: Evet.
0: Yunan mitolojisindeki Poseidon ne tanrısıdır? A. Güneş tanrısı. B. Su tanrısı. C. Post makinesi tanrısı. D. Laptop tanrısı.
1: A.
0: Bir daha söyle.
1: A. Güneş. O sanki o ses her seferinde biraz daha uzuyormuş gibi bir his var içimde.
0: Hangisi geometrik şekil değildir? Bu değildir önemli.
1: Aa bir tane şey vardı. Hı. Yamukgen vardı.
0: Onu sormayacağız. Dur şimdi seçenekleri vereyim sana.
1: Tamam.
0: A üçgen.
1: Tamam.
0: B dörtgen.
1: Tamam.
0: C beşgen.
1: Tamam.
0: D yengen.
1: D tabii ki burada.
0: Bir daha alalım emin misin?
1: Evet.
0: Yine bildin.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Nar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven.
2: Buradayız burada. Yettik gari sevgili dinleyenler. Şimdi bakalım memlekette ne oluyor, gezegende ne oluyor, ne bitiyor. Canım kardeşim, stresli misiniz? Evet abi, ben stresliyim diyenler var mı? Ya da ne bileyim, bu aralar ben biraz depresyondayım galiba diyenler var mı? Varsa size bir tedavi şekli söylüyorum. Rakun terapisi canım kardeşim. Vallahi söylüyorum. Stres ve depresyona karşı rakun tedavisi, terapisi. Nedir bu bakalım? Ya yavrum, hakikaten şimdi habere bakıyorsun da tam bakara tukara bir haber. Çünkü aşırı stres, anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklara karşı rakun terapisi yapılıyormuş. Yavrum nerede? Tayland'da. Bence Tayland gibi bir ülkede hakikaten söylüyorum ki stres atmanın başka yolları da olabilir. Rahatlamanın başka yolları olabilir. Ne gülüyorsun? Muhteşem güzel bir doğa manzarasına sahip yani. Ya ben hiçbir Türk erkeğini buradan rahatlamak için Tayland'a rakun terapisine gideceğini zannetmiyorum yani. Evet abi, Tayland'dan bahsediyoruz malumunuz. Günahlar ülkesi abi. Orada olan orada kalır. Aşırı stres, anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklara karşı canım kardeşim rakun terapisi uygulanıyormuş. Nerede? Tayland'a diyorsun. Türk erkekleri için Tayland'a gitmek için al sana aslanlar gibi bir sebep daha. Tabii canım. Hanım, ben Tayland'a gidiyorum rakun terapisi yaptırmaya. Rakun terapisi. Ya muhtemelen Tayland'da rakun terapisi dediği de şudur. Rakun night club varsa. Tabii canım. Rakun night club gibi bir yer vardır, oradan bahsediyorlardır. Rakun terapisi dedikleri odur abi. Rakun night club'a gece gidiyorsun, stres atıyorsun, depresyondan çıkıyorsun. Ne bitiyor? Nasıl Tayland'a gidelim oğlum? Çok para. Çok para değil aslında. Hakikaten söylüyorum. Zahmetli uzun bir yolculuk. En azından bizim için. Parası olmayanlar canım kardeşim buyururuz. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı demiş ki, fakirler zenginlere özenirse, evet biz fakirler sevgili dinleyenler zengin arkadaşlara özenirsek, şükretmezsek, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamazmışız biz. Yani diyor ki, haber bu, hakikaten söylüyorum. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martin. Fakirler zenginlere özenirse, şükretmezse, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamaz. Bu iş böyledir ama hakikaten söylüyorum. Sevgili dinleyenler, fakire şükretmeyi öğreteceksin ki zenginin düzeni bozulmasın yavrum. Ne oluyor, ne bitiyor? Bakalım, bakalım, bakalım. Türkiye'de 4 siyasi parti daha kurulmuş. Bunu biliyor muydunuz? Dedim nasıl ya? Hakikaten oğlum, sabah erken kalkan parti mi kuruyor? Ne yapıyor ya? Türkiye'de 4 siyasi parti daha kuruldu. Aktif siyasi parti sayısı 151 olmuş. Çok lazımmış gibi. 151 tane aktif siyasi partimiz mi var bizim abicim? Ha? Gençlik, ben de böyle bir after party kurmayı düşünüyorum. Bana destek olur musunuz seçmen kardeşlerim? Buyurun. Var canım kardeşim, bir dünya haberimiz var ya. Edirne'de kamyonetin kasasında oluşturulan özel bölmede, ya arkadaş hakikaten o kadarcık dar alanda nasıl bu insanlar bu kadar saat yolculuk yapmayı göze alıyorlar? Bir kamyonet düşünün, kasasını biliyorsunuz. Kasasının altıyla işte tekeri arasında böyle bir bölüm oluşturmuşlar. Tövbe estağfurullah, tabut gibi bir bölüm. Ve o kısımdan 5 tane kaçak göçmen yakalamışız biz. Demişiz ki kardeş, sen göçmensin, bizim memleketten nereye gidiyorsun ya? Aa bak, Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 kaçak sığınmacı yakalanarak geri getirilmiş. Ha dedik, bu da diğerlerine ders olsun yani. Kolay mı öyle Türkiye'den gitmek canım kardeşim? Bu hakikaten nedir ya? Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen yakalanarak geri getirildi. Geri getirmişiz. Bolu'da Suriyeli şahsın cinsel saldırısına uğrayan Irak uyruklu kadın. Ha, ortaya bir karışık geliyor belli. Bu haberi de vereyim de ondan sonra bir mola verelim. Evet abi, Bolu'da böyle bir şey olmuş. Dur tane tane okuyayım da anlamaya çalışayım bari. Bazen ama anlamıyorum çünkü abicim. Bolu'da Suriyeli şahsın, evet, cinsel saldırısına uğrayan Irak uyruklu kadın. Tamam, kadın Irak uyruklu. Öteki de Suriyeli cinsel saldırıda bulunuyor. kucağında çocuğuyla çıplak halde esnafa sığındı. Haberdeki esnaf inşallah Türktür yani. Polislerden yardım istedi. Polisler Pakistanlı değildir herhalde. Ya çok enteresan, hakikaten söylüyorum ya. Bu konuyla ilgili dur. Daha konuşuyorum ya, tanıtımı bir bekleşin. Bu konuyla ilgili çok fazla konuşasım var. Ama bende malum biliyorsunuz o göz yok canım kardeşim. Evet, o göz yok. Mola mı? Evet, bir mola verelim, moladan sonra buradayız.

bayanlar, baylar, olabiliyorsa radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükselteyim. Sebep buradayız, geçtik. Bakıyoruz memlekete ne oluyor, ne bitiyor. Hoş geldin kral, kolay gelsin. Günümüzün en kaliteli zamanı başladı. Seviliyorsun, çok çok teşekkürler. Yalova, Gülay'ım, sağ olasın, var olasın. Şimdi abi merhaba yayınlar. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler. Geçtik. Canınız çektiyse size de söyleyeyim. Size de iyi yayınlar. Belki canı çeken vardır, bilmiyorum. Ne oluyor? Ne bitiyor? Memlekette haberler, haberler, haberler. Bakalım, bakalım, bakalım. Şuna bir bakalım yavrum. Buyurun çiçeğim. Bakırköy'de bir genç internetten tanıştı. Ceren C ile 3000 TL karşılığı birlikte olmak için böyle bir anlaşma yapıyor. Ve bu arkadaş, bu genç Ceren'e giderken 3000 TL yerine bankadan 50.000 TL çekiyor. Kızın evine gidiyor. 50.000 TL'nin tamamını zorla alan Ceren Ç gözaltına alındı. Ceren Ç'nin cinsiyet değiştirdiği ve gerçek adının da Mahsun olduğu ortaya çıktı. Yavrum, olay zaten ilginç de, yani en ilginç olanı abinin ismi olmuş. Şaka gibi deme ya, hakikaten söylüyorum. Haber bu. Bakırköy'de bir genç internetten tanıştı. Ceren Ç ile 3000 TL'ye birliktelik karşılığında anlaştı. Bankadan 50.000 TL çekip eve gitti. 50.000 TL'nin tamamını zorla alan Ceren Ç gözaltına alındı. Ceren Ç'nin cinsiyet değiştirdiği ve gerçek adının da Mahsun olduğu ortaya çıktı. La la la Mahsun. Abi bu nasıl bir trajedi, hakikaten söylüyorum ya. Çocuk hayattan tokat üstüne tokat yemiş yani. Hem para gidiyor, hem de Ceren'in aslında Mahsun olduğunu öğreniyorsun. Şaka gibi, hakikaten söylüyorum ya. Buyurun, bir dolandırıcılık hikayesi de İstanbul Avcılar'da olmuş canım kardeşim. Avcılar'da yabancı uyruklu bir kişi mağazadan halı alıyor fakat sahte dolar veriyor. Çiçeğim, aynı zamanda şimdi artık kaç dolar verdiyse bir de TL olarak para üstü de alıyor. Halıyı da alıyor gidiyor. Doların sahte çıktığını esnaf sonradan öğrenmiş. Nerede oldu? Avcılar'da oldu. Semtin adını hakkını vermiş abi. Avcılar'da avlamış, vallahi söylüyorum. Adam hangi ara bizim memlekete geldi, hangi ara bizim memlekete alıştı, hangi ara bizim memlekette dolandırmaya başladı? Bu ne rahatlık, hakikaten söylüyorum ya. Avcılar'da yabancı uyruklu bir kişi mağazadan halı alırken sahte işte dolar veriyor. Sonrasında da canım kardeşim ne kadar tutuyorsa hesaplıyorlar. TL olarak para karşılığı da alıyor. Ne kadar güzel, parayı da alıyor, halıyı da alıyor, gidiyor. Gerçi ne yapsın hakikaten esnaf da. Esnaf ne yapsın kardeşim, dolar diyor ya. Doların aslını görmeyince unuttuk tabii ya, nasıl bir şey olduğunu. Dolayısıyla sahte de verseler diyoruz herhalde böyle bir şeydir yani. Şaka gibi ama hakikaten gerçek. Kimin aklına gelir değil mi böyle bir şey? Bak daha ne haberler var. Oğlum bunu nasıl düşünmüşler ya diyeceğimiz. Mesela Denizli'ye gidelim canım kardeşim. Şöyle bir şey olmuş. Çelik kasa içerisindeki paraları elektrikli süpürgeyle boşaltmışlar. Daha neler var neler, bugün hakikaten söylüyorum. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Hasan Fevzi Efendi Camii'nden elektrikli süpürgeyle para çalan hırsızlar yakalandı. Zanlılardan üçü tutuklanırken biri akli kontrol şartıyla serbest bırakılmış.

0: Abi şimdi orada bir kasa var. Lan bu kasanın içinden bu paraları nasıl çekeriz, nasıl çekeriz diye şöyle nasıl hortumlarız. Elektrikli süpürge diyorsun. Ve yapmışlar. Ya kurban olurum vallahi şaka gibiyiz yemin ediyorum. Şimdi bir empati yapalım, haberin detaylarını birazdan vereceğim. Şimdi apartmanın kaç katlı olduğunu bilmiyorum. Canım kardeşim şöyle düşün, sallıyorum bu kısmı. 6 katlı bir apartmanda oturuyorsun ve sen 4. katında oturuyorsun. Sonra diyorsun ki ya gireyim diyorsun, bir duş alayım hava sıcak. Giriyorsun babacığım, soyunuyorsun. Cıbıl cıbıl serinliyorsun. Duştasın ve bir anda lang diye bir şey oluyor. Diyorsun ne olduğunu anlamadan 4. katta evinde banyosunda duş alan sen bir anda kendini 3. katın banyosunda buluyorsun. Diyorsun ne oluyor yavrum? Fatih'te banyo yapan 15 yaşındaki Eda Maden banyosunun çökmesiyle alt kata düştü. Vallahi şaka gibiyiz, billahi şaka gibiyiz. Kurban olduğum, birazdan bu haberin detaylarını veririm elbette. 2016 yılında 35 yaşında olan kişi küçükken kaç yaşındadır? Ya. Sonra bunu dur, seçenekleri de vereceğim, tamam. Yardımcı olacağım. A 3, B 5, C 7.
1: Tamam.
0: D arabada 5, evde 15.
1: 3 olsun.
0: Hangisi bazı futbol takımlarının taraftarları için kullandıkları bir ifadedir? A. 12. adam. B. Yardımcı eleman. C. Canlı destek. D. Yedek kuvvet.
1: İnan ki hepsi olabilir. O derece uzağım mevzuya.
0: Aa, bilmiyor musun?
1: A-a.
0: Yardımcı eleman olabilir mi?
1: Yardımcı eleman olabilir.
0: Canlı destek olabilir mi?
1: Canlı destek de olabilir.
0: Çünkü hepsi orada canlı canlı duruyor, evet, diyorsun canlı yani. Yedek kuvvet olabilir mi?
1: Yedek kuvvet. Kesinlikle evet. Bu. Bak ben bunu düşünememiştim. Yedek kuvvet.
0: Buyurunuz. Sağda, bak, sana bak, tiyo veriyorum, anlamıyorsun. Sağda kaç kişi var diyorum.
1: 12. 12.
0: Evet, 12. adam derler 12. ya.
1: 12. adam ya maalesef. Ya.
0: Dur güzel güzel
1: soracağız. Yok, sorular düşürüyor mu benim oranımı? Yanlışlar düşürüyor oranımı. Sorma bir daha lütfen. Bak o yeşiller tiklendi, yandı tiki. Ben artık orada kalmak istiyorum. Yani zirvede bırakmak istiyorum.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model

0: Bakalım bakalım. Evet, şu haberi tamamlayalım. Fatih'te banyo yapan 15 yaşındaki Eda Maden banyonun çökmesiyle bir anda alt kata düştü. Bir de İstanbul depreminden falan bahsediyor yetkililer. Durduk yere çöküyor binalar. Ne olmuş canım kardeşim? Allah'tan kötü bir şey yokmuş. Kızcağız hafif yaralanmış. Hastaneye kaldırılmış. Bina tahliye edilmiş haklı olarak. Olay saat 20.40 sıralarında Nişancı Mahallesi Alişan Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı öğrenilen 4 katlı binanın, ki binanın 4 katlı olduğu yazıyormuş, ben bilmiyordum. Velhasıl 4. katında oturan, bulunan ve evlerinde banyo yapan 15 yaşındaki Eda Maden banyonun tabanının çökmesiyle alt kata düştü. Yavrum empati yapıyorum, hakikaten söylüyorum, ben şok olurdum herhalde ya. Bir de çıplağım, alt kata düştüm yavrum yani. Vergi de kaçıramam. Bütün mal varlığım orada. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmış. Kızcağızımız hastaneye kaldırılmış. Binada yapılan incelemelerin ardından 4 katlı bina ve bitişindeki 2 bina tahliye edildi. Abi ne kadar kötü ya, düşünsene. Long diye alt katın banyosuna banyo yaparken düşüyorsun. Yüzün ki mal, mülk, her şey orada da abicim yani. Ve alt kattasın yani. Allah'tan orada banyo yapan yokmuş yani. O da komik olur, düşünsene. Ben banyo yapıyorum, long diye yanıma biri düşüyor. Oy oy. Madem İstanbul'dayız, İstanbul'dan bir haber daha verelim. Buyurun. Esenciles'te canım kardeşim. İstanbul Esenyurt'ta bir kurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı. E tamam, asansörde gereğini yapmış yalnız. Niye bir insan böyle bir şey yaparak, hakikaten söylüyorum ya. Küçük tuvaletini adam bildiğin yapıyor yani. Görüntüler de var, çok net. Bir de insanlar hani bu kadar mı kafa çalışmıyor? Zaten hani yaptıkları da onaylamıyorum da yavrum, artık her tarafta kamera diye bir şey var ya. Haber bu. Kabak gibi görüntüler de ortaya çıkmış zaten yani. İstanbul Esenyurt'ta bir kuyu tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı. Hani şimdi aslanlar, ne bileyim abi, köpekler de aynı şey yapıyor biliyorsunuz, belgesellerde denk gelmişsinizdir. Onlar kendi bölgelerini işaretlerler. Ya işte böyle bir çalıya, ne bileyim ağaca böyle küçük tuvaletini yaparlar. Hani bu bölge benim diye işaretler. Dedik bu kurye kardeş de herhalde hani burası benim dağıtım bölgem diyerek işaret mi bıraktı, ne yaptı? İşaret bırakarak diğer kuryelere gözdağı vermeye mi çalıştı? Ya çok affedersiniz, gerçekten söylüyorum. Hani şey derler ya, oğlum hayvan olsa bunu yapmaz. Hakikaten ya, bir asansörün içine iş yemek nasıl bir şeydir ya? Ben şimdi bahçeli bir evde oturuyorum. Hani şey yok zaten, sıkıntı yok da, bak şöyle söyleyeyim, işte yaklaşık bir 6-7 yıl önce bir sitede oturuyordum. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum, işte iki ayrı bloktan oluşuyor. Ortak bir bahçemiz var. Ya benim köpek Hera bile, yemin ediyorum bak, bir günden bir güne, ki apartmanda dairede yaşıyordu. Bir günden bir güne sitenin, bak sitenin bahçesine küçük tuvaletini yaptığımı görmedim abi. Karşı taraf bomboş bir araziydi. Hayvan bile gidiyor oraya yapıyordu. Yani orada insanların yaşadığını biliyordu. Site sakinlerini biliyordu. Site bahçesinde çocuklar oynuyordu. Bir kere bile ya, hayvan diyoruz ya. Benim köpek bile bir kere bile oraya çişini yaptığını görmedim abi. Bu arkadaş direkt asansöre yani. Dolayısıyla da sonra köpeklere diyoruz ki öyle böyle. Yavrum ben de ülkemde başıboş kurye istemiyorum abi. Sağa sola iş yiyen başıboş kurye istemiyorum abi. Allah Allah. Tövbe estağfurullah, tövbe. Neler okuyacağız, neler göreceğiz daha. Canım kardeşim, var mı? Var tabii, olmaz olur mu? Çiçeğim şöyle bir şey yapalım. Birazdan mı? Birazdan hem günün konusunu vereceğim hem elbette bir tık daha haberler, haberler, haberler. Abi bu kız seninle aynı saatte yayın yapsa ben bu kızı dinlerim diyor. Küsmece darılmaca yok yani.
1: Ya onu ben screenshot'ını alabilir miyim? Hani ekran görüntüsünü alabilir miyim o mesajın?
0: Yüreğim ağzıma geldi az önce kullandığın cümleden dolayı. Dedim nesini almaya çalışıyorsun sen?
1: Ben o mesajı yapıp şey yapacağım, eve asacağım.
0: Pano. Sokağın girişine tabela yaptıralım ya.
1: Anlamadım.
0: Ben sana tüyolar vereceğim.
1: Sarışın şişem, da tamam değilim ama.
0: Senin peki Esra ve Ceyda diye iki kardeşin daha var mı? Hangi meyvenin Washington adıyla satılan bir cinsi vardır? A. Nar. B. Elma. C. Ananas. D. Havuç.
1: Bunun portakal olması lazım. Vallahi bak.
0: Hayır. Washington portakalı hiç duydun mu ya?
1: Aa, ananas mıydı o?
0: Washington ananası.
1: Aa, ananas olabilir mi acaba?
0: Aa, nar. Mesela pazarda hiç duydun mu? Washingtonlar, Washingtonlar diye.
1: Evet. Evet, duydum.
0: Ama sanki bu böyle eski bir kabileymiş gibi. Washingtonlar, Washingtonlar.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Geç kullanıldım be, gittik yani.
2: Şimdi sevgili dinleyenler, ne oluyor ne bitiyor? Memleketten haberler haberler ve elbette bu anonsta günün konusu da gelecek mi gelecek. Şöyle bir Bursa haberimiz var, bakalım. Bursa'da 47 suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan şahıs yavrum çiğ köfte yerken yakalanmış. Bak, 47 suçtan aranıyorsun, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezan var, çiğ köfte yerken yakalanıyorsun. Adamdaki rahatlığa bak, polislere demiş ki müsaade edin de çiğ köftemi bitireyim demiş. Çiğ köftesini bitirmeden kelepçelenerek gözaltına alındı. Bir müsaade ediniz bari ya. Bursa'da yaşayan Mustafa tez getirenin 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası. Aynı zamanda canım kardeşim 47 suçtan aranıyormuş bu arkadaş. 47 suçtan yakalama kararı bulunuyordu. Tez getiren çiğ köfte yerken karşısında polisleri görünce demiş ki müsaade edin de çiğ köftemi bitireyim sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Nilüfer ilçesi Görüklü mahallesinde bir çiğ köfteci dükkanında bulunduğu belirlenmiş bu arkadaşın. Kısa sürede adrese giden ekipler karşısında bir bakıyorlar, evet tez getiren orada oturuyor. Tez getiren bakıyor, aha polisler de burada. Buraya kadarmış, müsaade edin de çok sevdiğim çiğ köftemi bitireyim demiş polislere. Çiğ köftesini yemeden kelepçelenerek gözaltına alınan tez getiren polis merkezindeki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Vay be. Şimdi biz böyle haberleri çok böyle dile getirmemeye çalışıyoruz. O kadar çok oluyor ki. Geçen günde şöyle bir şey vardı. O arkadaşın da böyle bayağı da bir suçtan işte şey var. Suç dosyası kabarık, öyle söyleyeyim, aranıyor. O da mesela okey oynarken canım kardeşim yakalanmıştı. Tabii canım, kahvede rahatlığa bak hani. Ulan ben aranıyorum, polis beni arıyor, bilmem ne, saklanayım kaçayım diye. Hiç böyle bir durum yok yani. Okey oynuyor kahvede. Birisi çiğ köfte yiyor. Birisi okey oynuyor. Vallahi yani. Bir de bu o kadar çok aranan şahıs haberleri okuyoruz ki. Dedim oğlum, hakikaten ülkede herkes aranıyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Yalnız şaka bir yana da gerçekten söylüyorum şey.

0: Bu harbi güzel çiğ köfte reklamı olur abi. Vallahi. Düşünsene böyle bir reklam çekebilirsin yani. Hani bizim çiğ köftemiz o kadar lezzetli ki. Düşün, 47 tane suç kaydım var. 11 yıl kesinleşmiş hapis yazan var. Polisi karşısında görüyorsun. Ona rağmen diyorsun ki ya ben bu çiğ köfte yiyeyim yani. Hani... Vallahi güzel çiğ köfte reklamı olur bundan, ben size söyleyeyim yani. Olur. Ne oluyor, ne bitiyor canım kardeşim? Elbette anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi... Yine bolca şimdi mevsimden dolayı tabii ki de düğün haberlerimiz var mı? Var canım ciğerim. Yine düğünlerde kavga haberi çok fazla var artık. O hani belli bir saatten sonra hakikaten benim bile okuyasım gelmiyor. Yine düğünde işte gelinle damada yapılan ilginç böyle takılar var. Mesela canım kardeşim, bugün gördüğümüz haberlerden birisiydi. Yine bir yerde bir düğün olmuş. Geline arkadaşları şaka olsun diye çeşen temizlik malzemesi falan takmışlar. Şimdi ben orada olsaydım hakikaten şaşırdım. Derdim ya birader, hani ne bunun esprisi ne yani? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz derdim. Düğünlerde canım kardeşim bak, biz bunu geçen sene mi abi, evvelki sene mi ne konuşmuştuk şimdi. Düğünlere, derneklere mecburen gitmek durumunda kalıyoruz. Sizin gördüğünüz düğünlerdeki, derneklerdeki baba bizim gittiğimiz düğünde de böyle bir şey olmuştu dediğiniz bir durum var mı? Ya da sen gitmemişsindir, giden eşten dosttan duymuşsundur. Yani düğünlerde yaşadığımız garip olaylar mı diyelim biz buna, ne bileyim... İşte komik olaylar mı diyelim, şaşırtan olaylar mı diyelim. Enteresan düğün manzaraları demek daha doğru olacak galiba. Bugünün konusu bu olsun abi. Enteresan düğün manzaraları. Sallıyorum, bizim de bir akraba vardı abi, onun düğününe gitmiştik. Düğünde şöyle bir şey olmuştu dediğin. Ne var çiçeğim? 0530-071-43-55 Arif Güvenci Oltay WhatsApp numarası. Ya bu konuyla ilgili benim arkadaşımın anlattığı bir şey geldi de aklıma. Şimdi bilmiyorlarmış, olay daha sonrasında açığa çıkıyor. Ya işin özü şu, dedi ki benim arkadaş, dedi abi benim dayım var ya, dedim. Birisinin düğününde bilmediği, yani şimdi orada kadıncağızın haberi yokmuş ve diyor ki, ya nasıl söyleyeyim ya? Ya diyor ki dayım dedi, karısıyla metresini karşılıklı oynatmış dedi düğünde. Yani... Şimdi karısı bilmiyormuş, daha sonrasında öğrenmiş bu gerçeği tabii. Bunlar da şaşırmışlar, demişler nasıl ya, dayımın başka sevgilisi falan mı var? Velhasıl diyor ki abi onlar diyor bilmem kimin düğünde karşılıklı oynamışlardı birbirine habersiz diyor. Dedim enteresanmış. Evet, enteresan düğün manzaraları çiçeğim. 0530-071-43-55 Arif Güvenç Otayim WhatsApp numarası. Abi benim gittiğim düğünde şöyle olmuştu. Ya da bizim akrabamızın düğünde şöyle olmuş abi dediğiniz... Enteresan düğün manzaralarından bahsedelim. Madem düğün sezonu devam ediyor, biz de işlemiş olalım abi. Ayrılmayınız, kurban olayım, mola mı veriyoruz? Evet abi, mola vereceğiz. 0530-071-43-55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Enteresan düğün manzaraları. Tarih boyunca İngiltere tahtına hangi atta bir kral çıkmamıştır?
1: Eyvah.
0: A. Arthur. B. Richard. C. Henry.
1: Henry. Richard, Arthur. Soru neydi? İsimleri ben şimdi aklımı sileyim derken. Kim atsız mı çıkmıştı tahta? George çıktı. George. Ben onu az önce atlı tahta çıkmış çıkmamıştır anladım.
0: Atıyla.
1: Ya diyorum acaba ne diyor? Hangisi atla çıktı, hangisi atla çıkmadı?
0: Bak George çok var mesela İngiltere'de.
1: George çok var aynen.
0: O çıkmıştır mutlaka. Hı hı hı. Henry zaten biliyoruz.
1: Henry zaten yani. Prens.
0: Nereden biliyoruz?
1: Henry'nin.
0: Eski sağlık bakanımızdı.
1: Kökenine indiğinde zaten isimler de aynı. Evet.
0: Richard ya da Arthur. Mesela hangisi bunların böyle daha kral ismiymiş gibi geliyor sana?
1: Ay Arthur çok havalı bir isim ya ama...
0: Köpeğim olsa adını koyarım diyorsun yani.
1: Köpeğim olsa değil.
0: Çocuğuna Arthur ismini koyacak
1: halde. Ben öyle bir insan hayal ettim evet, direkt tamam. Arthur.
0: A. Arthur. B. Richard.
1: Richard diyorum, Richard.
0: Richard mı diyorsun?
1: Evet.
0: O zaman...
1: Arthur'muş.
0: Evet.
1: Arthur nasıl çıkmaz ya? Tam kral adı ya.
0: Değil mi? Bence çıkması lazım
1: ya. Ben kabul etmiyorum bu soruyu. Kabul etmiyorum.
0: Ve buradan Arthur'u kınıyoruz. Yazıklar olsun Arthur'a.
1: Yazıklar olsun Arthur'a. Sen nasıl çıkamazsın ayol tahta?

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında.
2: Buradayız burada. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım malum olmuş. Günün konusunu elbette dinleyenlerimize verdim. Dedim ki düğünlerde karşılaştığınız enteresan manzaralar. Madem düğün mevsimi devam ediyor, bakalım gittiğim düğünde şöyle bir şey olmuştu abi. Ya da bizim akrabanın düğünde böyle bir şey olmuş. Ben yoktum ama anlattılar dediğiniz ne varsa. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bak diyor ki damadın şampanyayı sallaya sallaya en tazikli hale getirip yanlışlıkla kayınpederin üstüne patlatmıştı abi. O heyecanla baştan aşağı şampanyayla adamı yıkadı diyor ya. İbit. Selam iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Abi bizim düğünde nikah memurunun sorusuna evetleri yapıştırmamızın hemen sonrasında mekanın sahibi Shakira'nın Güney Afrika'nın Dünya Kupası şarkısını yapıştırmıştı. Bangır bangır. Evet bu şarkıyı biliyorum ben. Gülmekten yarıldım abi, imza bile atamadım diyor. Oysa o şarkıyı başka bir yerde kullanacaktık. Eyvallah. Şey gibi olmuş hakikaten yani. Dünya Kupası şarkısını imza atarken çalarken de sözleşmeyi imza atan topçu gibi hissetmişsindir muhtemelen kendini. Allah Allah, ilginç. Arkadaşımın abisinin nikah merasiminde şehir dışından hatta ülke dışından gelen misafirlerin de önünde üstelik kameralar kayıttayken gelin hanıma sorulan hastalıkta sağlıkta bıdı bıdı bıdı sorusuna gelin hanım hayır diyerek gelinliği toplayıp salonuna ayrıldı abi. Arkadaşımın düğün gününe denk gelen köy turnuvası maçında düğünü olduğu için haliyle oynayamayan arkadaşıma tüm takım sürpriz yaparak terli formaları ve kramponlarıyla düğün salonuna lay lay lay çekerek gelmişlerdi abi. İlginç. Enteresan düğün manzaralarından bahsediyoruz. Bakam bakam bakam. Ne olmuş? Şöyle bir şey olmuş. Gittiğim düğünde gelinin babası damadı istemiyordu. Ne mi oldu? Gelinin babası ben çifte telli oynayacağım. Damadı pistten çekin demiş. Damadı da apar topar sahneden atmışlar abicim. Hepimiz diyor şok. Dipnot, damat eşimin akrabasıydı. Çiğdem'im yollamış. Bakayım bakayım. İş makinesinin kepçesinde oturarak gelin alanına giriş yapmak. Evet bu var ya, hakikaten söylüyorum yani. Yok işte gelini omuzlara alıp sen ne dersin ki diyor. Mısır prensesi geliyor. Emrah yollamış. Ben de diyor Avusturya arşidükü gibi at arabasıyla girmek isterdim ama diyor olmadı. Kapalı alandı. Düğünlerde gördüğümüz enteresan manzaralar var. Bakayım abi, ben bir düğünde gelin hanımın gelin sahnenin ortasından birden diyor oynaya oynaya tuvalete doğru yol aldığını görüyor. Yılmaz'ım canım kardeşim. Ne oldu ne bitti bakayım. Bizim düğünde olmuştu. Kendi düğünümde takı töreni sırasında tanımadığım bir kadın 10 TL takıp 2 tane yüzlük almıştı. Ben erkek tarafıdır diye ses etmedim. Eşim de aynı şekilde düşünmüş. Sonra kibarca uyarıp parayı aldık diyor. Bak şimdi 10 TL takmış, daha bombasını anlatacağım size. 10 TL takıyor. 2 tane yüzlük üzerinden alıyor. O diyor ki bu diyor herhalde damat tarafı. Damat da diyor ki bu herhalde gelin tarafı, ses çıkartmıyorlar. Sonra diyorlar ki bir dakika ya, böyle bir şey yok hani. Kibarca uyarmışlar, parayı geri aldık. Sonra ne olmuş biliyor musunuz bak. Parayı geri aldık. Dönüp 10 TL'sini geri istedi. Pişkinliğin de bu kadar, hakikaten söylüyorum ya.

0: Ben de küçüktüm abi. Çalgıcı tanıdıktı. Su istedi. Bir amca dur kızım deyip bir bardak su verdi. Götürdüm ama diyor amca içince yandım diye bağırdı. Meğerse bardaktaki sek rakıymış. Abi ben de küçüktüm diyor ki düğünde uyuyakalmışım. Uyanınca da beni neden uyandırmadınız diye ağlamaya başlamıştım. Bak Aysun yollamış diyor ki ablamın düğününde gelin çiçeğini bu kapmış, Aysun kapmış, babası da hayır diye bağırmış orada. Arda arda iki düğün. Canım kardeşim günün konusu bariz belli. Dediğimiz gibi düğünlerde gördüğümüz enteresan böyle hikayelerden, manzaralardan bahsediyoruz.
1: Evet. İşte ben de tam olarak ondan bahsediyorum Arif'cim.
0: Biz valla senin neden bahsettiğini pek bir anlamıyoruz ama yani...
1: Ama bak tam olarak benim parmak basmak istediğim nokta burası zaten.
0: Neresi? Göster bakayım.
1: İnanmaya insanların inancı bitti.
0: Bitti.
1: The end yani.
0: Bunun kayış boşa dönmeye başladı ben size söyleyeyim. Sevgili dinleyenler lütfen panik yapmayın. Radyoyu deliler bastı galiba deyip karakolu aramayın bir... Ben aynı zamanda kendisine çok da sevdiğim için yakından ilgi ve alaka gösteriyorum. Doktorunu arayacağım, yapmamız gereken nedir diye. Tıbbın sana müdahale etmesi gerektiğini hiç düşünüyor musun artık? Yani...
1: Düşünüyorum. Ben zaten tıbben mümkün değilim ki.
0: Efendim?
1: Tıbben mümkün değilim.

Egyszerűen Showtime. Enteresan düğün manzaraları, düğün hatıraları. Bakalım, bakalım, bakalım. Selamlar, iyi yayınlar abi. Benim de halayda halay parmağım çıkmıştı. Nasıl ya diyorsun ya? Ha? Kübra yollamış. Teşekkürler Kübra. İyi yayınlar dileklerini sunmuş. Aynı zamanda düğün salonuna inen merdivenlerden elbiseme takılıp havada takla atarak yere düşmüştüm abi. Etrafımdaki herkes kız öldü diye üzerime koştu. Vah vah sesleri de cabası oldu. Evet ya, o elbiseyi taşımak biraz sıkıntı. Ben de hiç unutmuyorum abi. Küçükken duvak kaldırma olayına özenip gelinin eteğini kaldırmıştım. Onun diyor o olmadığını anladığımda her şey için çok geçti. Üzgünüm.

Abi üniversiteden sevdiğim bir arkadaşımın düğününe gittik. Her şey süper falan. Damatla gelini tebrik ettik. Çıktık. Herkes bize bakıyordu. Meğer para takmayı unutmuşuz. Kadir yollamış. Eyvallah kardeşim benim. Evet, genellikle bu gelinliğin takılma durumu var anladığım kadarıyla. Amcamın düğününde girişte eşiyle beraber merdivenlerden inerken yengemin ayağının gelinliğe takılıp düşmesi abi. Amcamın da onu tutacağım derken onun da yengemin üstüne düşmesi abi. Evet, bu da korkunç bir durum olmuş ama düğünde kullanılan meşaleler yüzünden yengemin saçının alev alması diyor ya. Bitmemiş bak, sonrasında atılan havai fişekler yüzünden yan taraftaki bahçede yangın çıkmıştı abi. Milletin düğüne bırakıp diyor yangını söndürmeye koşması, DJ'in de sanki yangın yokmuş gibi milleti halaya çağırması. Millet yangını söndürmeye gidiyor, DJ de şey diyormuş, şimdi halay zamanı abi. Selam, iyi yayınlar. Eyvallah. Ebru yollamış, diyor ki abi benim de gözümün önünde hep bu manzara var. Gelinle damat dans ederken annemle halam da onlarla dans ediyorlardı beraber birbiriyle. Kadın kadına.

Kadir'in halay başı olan eniştemin fazla moda girip bir anda yok olması, sahneden düşmüş diyor aşağıya. Ve bir anda hiçbir şey olmamış gibi kalkıp abi yine halay başı olmaya devam etti. Bak diyor ki ne kadar keyifli, ne kadar güzel ya. Babam aşırı komik bir insandır. Diyor ki ablamın düğününde yanıma yaklaştı. Şurada bir kız gördüm, onu bana ayarlasana dedi. Kim o kız dedim, annemi gösterdi. Kalkıp annemin yanına gittim. Şu çocuk senden hoşlanıyormuş dedim. Annesi de şey demiş, ben onun bildiği kızlardan değilim demiş ya. E güzelmiş abi.

0: yaptım abi, niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum ama çalgıcılara özendim herhalde. Köy düğünüydü, düğüne flütümü götürdüm, flüt çaldım ben de diyor. Güzelmiş yavrum. Nikahtan sonra eşimin şahitlerle tokalaştıktan sonra boşlukta da tokalaşması diyor ve bozuntuya vermemesi. Bizzat da gördüm abi, düğünde fark ettik biz bunu diyor. Eyvallah şeyde, kasette düğün videosunda da. Oğuzhan yollamış. Abi bizim orada da küçükken damada takı töreninde 1 lira takmıştım. Adımı da diyor mikrofonu da söylemişlerdi. Çok mutlu olmuştum. 1 lira. Çok uzun uzun olanlar da var. Gençlikte mümkün olduğu kadar kısa olanları tercih etmeye çalışıyorum. Ayrılmayınız. Sebep canım kardeşim, hala ve hala elbette mesajlarımız var. Matematik sorusu soracağım Özlem. Çok da basit.
1: Vallahi bak benim kayış boşa dönmeye başladı yani.
0: O zaten kim bilir kaç yıldan beri yani. O yeni bir şey değil ya. Yeni bir şey söyle bize. Şimdi bu dilenci bak bir saatte 82 lira para kazanmış. Bu arkadaş peki 10 saat dilense kaç para kazanır? O hesap mı, telefon hesap makinesini bırakır mısın da?
1: 84 lira mıydı? 10 saat dilense 840.
0: 1 saatte 82 lira.
1: 82.
0: Dur kuruşu da var, onu da söyleyeyim.
1: Aa.
0: Hesap makinesine sakın dokunmuyorsun.
1: Lütfen.
0: Hayır.
1: Lütfen.
0: 1 saatte 82 lira 17 kuruş kazanmış.
1: 82 lira o kuruş işi bozdu ya. Baba o kuruş işi bozdu, ben bunu...
0: Şişt, git üstünü tamamla, 83 yap onu.
1: Böyle dilenci... aynen biz 830 liraya kapatalım bu işi yani.
0: Yanlış cevap.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

buyurunuz. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bakalım, bakalım. Düğünlerde gördüğünüz enteresan manzaralar. Damadının annesinin birden bayılması abi. Fenalaşma numarası yapıp bütün ilgiyi ve özellikle oğlunun ilgisini üzerine toplaması. Herkesin en kıymetlisi benim mesajı vermesi anladığım kadarıyla. Bu tarz olaylara defalarca şahit oldum. Ve diyor ki, defalarca şahit olmuş birisi olarak diyorum ki, anneler fenasınız, korkulur sizden. Kadın hakikaten bütün ilgi onda olsun diye düğünde yalandan fenalaştı mı abi?

damat tarafının Azeri kökenli olmasından ötürü kendilerine özel halk danslarını yaparken halay sarıp sarhoş birisi dans pistinde saçma sapan hareketler yaptı. Bütün güzelim dansı da mahvetti abi. Abi hiç unutmuyorum, bir düğüne gitmiştik. Çocukluk arkadaşımla diyor ki düğün sonrası eve geldik, kızın çantasında 7-8 kutu Viagra koymuş birisi. Muhtemelen diyor çantaları falan karıştırdı, bilmiyorum ama görünce şok olmuştum. Allah Allah. Benim de yaşadığım en gülük düğün hatırası buydu. Tamamdır. Bak düğün kavgaları hep görüyoruz. Denk gelmiş bak. Nikah kıyıldıktan bir saat sonra kavga sonucu boşanmaları hayatımın en garip olaylarından birisi olmuştu abi. Bir saat sonra boşanıyorlar abi. Ha? Enteresan düğün manzaraları. Bakayım. Gelin ve damat düğüne gelmemişti abi. Daha ne olsun diyor ya. Aa, niye? Sebep ne oğlum? Onu da yazsaydın be. Ha? Gençlik.

Benim de yaşadığım en garip olaydı. Gittiğim bir düğünde nikah memuru Sarıyer Belediye Başkanı olacaktı. Gelinle damat tekneyle düğün alanına ulaştı. Alkışlarla karşıladık. Sonrasında bir gerginlik hali fark ettik. Meğerse Sarıyer Belediye Başkanı düğünü unutmuş abi. Ve bu işi olduğu için de gelemeyeceğini belirtmiş. Bir iş olduğu için. Baya baya gerilmiştik diyor. Ablamın çocukluk arkadaşının kardeşi evleniyordu. Sene yanlış hatırlamıyorsam 2006'ydı. Ablamla beraber gittik düğünde. Tarlabaşı, Tepebaşı civarında bir yerdeydi. Hiç unutmuyorum. Düğün daha bismillah dedi. Oğlanla kız çıktı. İlk dans etti. Pasta kesildi. Takı törenine geçildi. Bir saat geçtikten sonra düğün normale döndü. Takılar gelin ve damatla beraber gelin odasına gitti. 15 dakika sonra çat diye gelin odasında bir kavga çıktı. Takı kavgası. Gelin ve damat oturuyor ama düğünler birbirlerini yiyorlar. Herkes kendi tarafının altını almak istiyor. Sonra ne oldu bilmiyorum. Düğün iptal olmadı ama diyor. Ablam hala arkadaşıyla konuşuyor. Ben kavgayı görünce abla hadi kalk gidelim dedim. O gündür bugündür düğünlere gitmek istemem. Baya baya kavga ettiler abi.

Yine bu sanki adetimizmiş gibi düğünlerde havaya silah sıkmak. Bak diyor ki eniştem sarhoş kafayla sandalyede oturup havaya silah sıkmaya hazırlanırken hem kendini vurdu hem de yandaki herifi. Şu anda diyor protez bacağı var. Abi çok sakıncalı bir şey o. Yapmayalım. Çiçeğim var. Son bir parti daha bakacağız. Ama şimdi burada yanıyor, yanıyor, sönüyor dediğimiz ışıklarımız da var. Bir mola, moladan sonra buradayım. Ayrılma. Ya mikrofonda sahnede her an

okuyan dinleyenlerimize de acayip teşekkürler. Bakayım. Buyurun. Abi yemin ediyorum bak az önce yeminle az önce aklımdan geçiyordun. Dedim ki muhtemelen Laz Mehmet abinin hazırlıklarını yapıyor. Dolayısıyla da dedim bu aralar çok böyle yayına katılamıyor. Derken mesaj geldi. Mesaj şu. Son 3-4 gün kaldı Arif Efendi. Şişenin dibini bilmem ama sen varlığın dibini bulacaksın. Acayip aç geliyorum. Bana aç gözlü Mehmet diyebilirsin. Al beni yoklamaya. Bayağı gecikmeli de olsa. Abim benim hoş geldin. Kurban olayım. Düğünde yaşadığımız enteresan manzaralardan bahsediyoruz. Kurban olayım bakayım. Toparlıyorum artık. Köyde bir düğüne gitmiştik. Gelin ve damat odadan çıkarken diyor. Gelinin alnında kocaman rujlu bir dudak izi vardı. Herkes kahkaha atarak gülmüştü. Çok bozulmuşlardı. Ay kırılırım. Merhaba, iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Bizim düğünde de şöyle bir şey olmuştu abi. Fotoğraf çekimleri esnasında gelin çiçeğimi arabanın üzerinde unutup hareket etmişiz. Fark ettiğimde başka bir arabanın durup çiçeği yoldan aldığını gördük ve yönümüzü değiştirip diyor. O arabayı takip etmeye başladık. Bayağı bir zor oldu ama sonunda arabayı durdurabildik. Çiçek arka koltuktaki küçük kızın elindeydi. Annesi ama ben onu kızıma verdim dedi. Biz de ama bizim de düğünümüz var dedik. Daha sonra çiçeğimi arabanın önünden aranjman çiçekleriyle tamamlayıp düğüne devam ettik. Eyvallah kardeşim benim. Ne oluyor orada bitiyor? Bakayım. Duygu yollamış diyor ki nikah esnasında Evren eşinin ismiymiş. Nikah memurunun bizimle selamlaştıktan sonra henüz hani işte nikah ilişkin soruları sormadan önce işte iyi günde hastalıkta sağlıkta daha buraya girmeden önce direkt eşi şey demiş gelin öpebilir miyim dedi. Şahitlerimiz ve konuklarımız gülmüştü abi. Eyvallah kardeşim benim. Bir ömür boyu mutluluklar inşallah gençlik bakam. Düğünde yaşadığınız en enteresan olay bakayım. Kendi düğünümde taraftar olduğum Galatasaray'ın Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırması. Hiç unutmuyorum abi eyvallah. Bak konvoy eşliğinde gelin almaya giderken yaklaşık 5-6 kilometre sonra damadı unuttuğumuzu fark ettik abi. Ya ona benzer bir mesaj daha vardı. Neredeydi o dur bakayım. Ha şu da güzelmiş ya bunu da çok beğendim. Bak diyor ki gelinlerin buket atma durumu var ya. Benim diyor buket atmam bayağı uzun sürdü. Kendimi dansa o kadar kaptırmışım ki DJ aynı şarkıyı 3 kere çalmak zorunda kaldı. Ve muhtemelen bunu çeken arkadaşlarımın diyor cep telefonunun hafızası dolmuştur abi. Eyvallah kardeşim. Şu konvoy muhabbeti neredeydi ya dur. Ha buldum. Zuhal yollamış teşekkürler. Bak diyor ki gelin konvoyumuzda kornalara basa basa nikaha giderken arkamıza bir baktık ki bir arabadan başka kimse yok. Aa. Meğer konvoydan bir araba başka bir yere uğrayıp oradan gelmek istemiş. Geri kalan tüm arabalar da onu takip etmiş. Bizi takip eden bir araçla nikah salonuna gitmiştik abi.

Çok uzun olmuş. Canım kardeşim teşekkür ediyorum. Bakayım. Damadın arkadaşları damadı havuza atmıştı abi gözümüzün önünde. Damat suda boğma numarası yapıp kendisini suyun üstüne bırakmıştı. Arkadaşların havuzu cep telefonlarıyla birlikte havuza atılmış. Bunda çok enteresan bir şey yokmuş ya. Toparlıyorum artık gençlik. Bakayım. Abi içip sarhoş olup karşı tarafa kavga etmişlerdi. Başıma böyle bir şey geldi diyor. O düğünü unutmuyorum. Yine bir kavgalı bir düğün daha olmuş yani.

0: katlı düğün salonunda damadın tuvaleti geliyor. Tuvalete gitmiş, dönüşte de yanlış kattaki düğüne girmişti abi. Güzel, olur böyle şeyler. Çiçeğim, sevgili dinleyenler, valla yeterli olmuş olsun. Malumunuz zaman daralıyor. Birazdan F5 yapacağız. Biliyorsunuz ki yazıyor haberleri gelecek.
1: Bilgi yarışmasını bugün yine yapalım. Yapalım enteresan mı? Sorular var gerçekten.
0: Bilgi yarışması yapalım.
1: Bilgisi sunamam nedense hep benim. Olmayan şeyi sunuyorsun, farkında mısın?
0: Ya, bilgi yarışması diyoruz. Yani yarışma var ama bilgi yok pek fazla. Yani.
1: Kesinlikle.
0: Hangisi ünlü bir Türk atasözüdür?

0: Gelsin.
1: A. Ex'ten next olmaz.
0: Olmaz, evet, doğru.
1: B. Dil dile değmeden dil öğrenilmez. Ay. C. Sak üstünde saksağın, kaz beline vurmayı.
0: Tamam.
1: D. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana
0: davul zurna,
1: kabak kemani. Hangisi bir vitamin türüdür? A. A4. Bekle.
0: Tamam.
1: B. B12. C. C180. D. D100.
0: D100.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor. Buradayız sevgili dinleyenler, malumunuz artık böyle bir yazıyor haberlerine bakmamız gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Bugün bahsettiğimiz haberlerden birisiydi. Bilmeyenler varsa söyleyelim canım kardeşim. Düşün dedim, 4. katta duş alıyorsun abicim evinde, banyoda. Ve bir anda long diye banyo çıkıyor, hop 3. katın banyosunda kendini buluyorsun, üstelik çıplak halde. Al bak şimdi, kart aldı, 6 katlı binanın balkonu çökmüş. Bu sefer de balkon gitmiş abi. Daha deprem olmadan evler dökülüyor İstanbul'da. Çiçeğim hakikaten söyleyeyim, yani üflesen yıkılacak binalar var demek ki. İşimiz kötü, kötü. Buyurun bakalım ne oluyor. 12 yıl hapsi istenen sanık demiş ki, bu da Pendik'te evinin bahçesinde 73 adet ekili Hint kedeveri ele geçiriliyor. 12 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılıyor. Ve bu arkadaş da kendisini böyle savunmuş. Şimdi evinde 73 adet dikili Hint kedeveri var. Demiş ki, güvercinlere verdiğim tohumlar toprağa düşmüş ve kendiliğinden Hint kedeveri bitkisi yetişmiş demiş. Valla kesinlikle pudra şekerinden daha gerçekçi bir yalan. Malum öteki pudra şekeri dedi. Bir şey oldu mu arkadaşa? Olmamıştır muhtemelen. Velhasıl bu arkadaş da böyle söylemiş. Güvercinlere verdiğim tohumlar toprağa düşmüş ve kendiliğinden Hint kedeveri bitkisi yetişmiş dedi. Oğlum bence şey deseydin, daha da abartsaydın olayı. Yani bence güvercinler başka yerden o tohumları getirerek kendileri yetiştirmiş deseydin. Yani... Ne var ne gülüyorsunuz ki canım kardeşim? Televizyonda bu kadar yalan dolanın ve sahtekarlığın yapıldığını görüyoruz ve birileri çıkıp yapmadık diyor, inanıyoruz. Bu garibin kuşlarının yaptığına niye inanmıyorsunuz? Yani bence kuşlar yaptı abi. Buyurun, hırsızlar çaldıkları iki koyunu taşımak için bir de demişler ki, yavrum o zaman iki koyun çaldıysak iki tane de arabaya ihtiyacımız var. İki arabada çalmışlar. Haberin başlığı bu. Hırsızlar çaldıkları iki koyunu taşımak için iki de otomobil çaldı. Hani minareyi çalan kılıfını bunlar unutmamış abi. Bunlar ayarlamış yani. Kütahya'da çaldıkları koyunları taşımak için iki de otomobil çalan hırsızlar yakalanarak cezaevine gönderildi. Demişler iki araba var, bunları çalacağız ama şey, iki tane koyun var, çalacağız ama neyle götüreceğiz? Demişler iki tane araba. İşte sorunlara böyle pratik çözümler bulanlara ben bayılıyorum yavrum hakikaten yani. Başka ne oluyor, ne bitiyor? Buyurunuz. Sevgili dinleyenler, gerginiz, hep söylüyorum gerginiz. İstanbul Başakşehir'de pazarcılar arasında yer tartışması yüzünden silahlı kavga çıktı. Yani ülkenin haline bakıyorsun, karpuzcunun bile silahı var abi. Bitti mi? Bitmedi. Gaziantep'te, bakın bu çok enteresan bir durum, hakikaten söylüyorum. Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuk oyun oynarken gürültü yaptığı iddiasıyla mahalle manavı tarafından pompalı tüfekle vurulup sevgili dinleyenler maalesef öldürülmüş. 10 yaşındaki çocuk. Az önceki karpuzcu silah çekmişti. Bu arkadaş demeyelim, bu artık kimse, manavmış. 10 yaşında çocuk oyun oynarken gürültü yaptığı için mahallede sinirleniyor. Pompalı tüfeği çıkartıyor ve çocuğu vuruyor, öldürüyor. Yemin ediyorum yani insan bünyesi gündemi kaldıramaz hale geldi. Şaşırıyorum. Aa bak bir görüntü daha, çok az önce internete düştü bu. Manisa'da elini kolunu sallayarak kahvehaneye giren şahıs husumetlisi olan iş yeri işletmecisini lang diye bir anda göğsünden bıçaklıyor abi. Şöyle bir şey oluyor bence, cezasız kalan suçları gördükçe millet kuduruyor abi. Bunun ucu artık kaçtı, bayım yerlere doğru gidiyoruz bilmiyorum yani. Ne oluyor, ne bitiyor? Akşamcılara kötü bir haber verelim. Çünkü Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı demiş ki, sigara ve alkol ürünlerine yeni zamlar beklediklerini açıklamış. Şimdi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği. Neyin, bunlar hakikaten neye yardım ediyor bu dernek? Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği neye yardım ediyor abi? Sallıyorum, bira kolilerini içeriye taşımaya mı yardım ediyor? Geçelim hızlıca canım kardeşim. Sadece bizde olup bitenler değil, gezegende ne oluyor? Al bak, yer Japonya. Şimdi Japonya'da artan maliyetler sebebiyle penguenler ve susamurların yemlerini değiştirmişiz canım kardeşim. Akvaryum hayvanlarına daha böyle ucuz böyle bir yem vermişler daha doğrusu. Penguen de susamur da kendisine verilen ucuz babacım yemeği reddetmişler ya. Vallahi. Ya durum şu, görevli demiş ki alın size balık. Genç penguenler demiş ki bu ne böyle, yemem ben demiş. Yaşlı penguen de demiş ki çıkart telefonunu. Eskiden balık da yoktu, yerim siz bilmezsiniz, balık kuyruğu vardı. Yaşlı penguen böyle demiştir herhalde, bilmiyorum. Çiçeğim artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Malum ne yapıyoruz abi, öyle mi peki? Kurban olduklarım birazdan helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle artık final, artık veda. Patates cipsi paketleri içerisindeki cipslerin taze kalması için genelde hangi gazla doldurulur? Tam senlik soru.
1: Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.
0: Sallayacaksın o zaman.
1: Sallayacağım. Tamam. Mecburen. Köşeye sıkıştım şu an.
0: Seçenekleri veriyorum. A. Oksijen. B. Hidrojen. C. Helyum. D. Azot.
1: Tamamen atıyorum.
0: Tamamen atacaksın zaten.
1: Genel kültürüm ağlıyor yine. Ağlaya ağlaya öğrenecek inşallah sorunun cevabından yeni bir bilgi öğrenmiş olacağım. Hidrojen değil.
0: Hidrojen mi diyorsun?
1: Hayır. Hayır dedim ama hidrojen demiyorum zaten. Oksijen mi acaba? Ne kaldı geriye? Helyumla azot kaldı.
0: Evet.
1: Helyumdur o zaman.

0: hayata karşı bir isyandır. Ne alaka? Hayata inat, gülümse. Tabii yalandan gülme. Nasıl biliyorsan gül.
1: Arif Güven.
2: Bazen gülmek bütün sorunları çözebiliyor. O kadar mutsuz ve öyle kasvetliyken güldüğünüz bir an mutlu olabiliyorsunuz. Birçok şeyi unutabiliyorsunuz mesela. Mesela kendinize kavuşabiliyorsunuz. Ya da insanların size olan bakış açısını değiştirmenize yetebiliyor.
3: Bazen gülmek sadece gülmek istediğin içindir. Bazen gülmek sebepsizdir. Bazen gülmek çaresizliktir. Gülmek bazen susmaktır. Gülmek bazen gülmek istiyorsundur. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir ki. E gülelim.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
1: Arif Güven.
5: Malum kaldırabildiğin kadar eğlence. Arif Güven Showtime'ın artık burada sonuna geldik canım kardeşim. Sizin radyo programınız, hep söylüyorum. Tamam ben sunuyorum ama... Evet abi, yıllarca ben radyoya geldiğimde hep söylüyordum. Dedim ki bu programı sunmaya gelen var mı? Diyorlar abi yok. O diyorum o zaman tamam yine ben sunayım yani. Oysa ki benim yerime burada benim yapacağım bu işi başka bir arkadaş da çıkıp yapabilir. Valla inanın bak bu benim için sorun olmaz abi. Çünkü abuk subuk şeylerden gurur yapan bir insan hiç olmadım abi. Hani şey diyorlar ya kadına hesap ödetmem. Ödetirim abi. Hele ki o kadını bir daha hiç görmeyeceksem eminsem kesin ödetirim yani. Oğlum gurursuz musun? Hayır. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben evde film seyrederken ne bileyim abi. Evdeki bayan arkadaş kalkıp da musluğu tamir etmeye çalışırsa orada dur derim. Orada gurur yaparım. Ya da benim yapmam gereken işi bahçıvan ya da şoför yapıyorsa o zaman gurur yaparım. Yediremem gururuma. Ona dur derim abi. Velhasıl sizin radyo programınız canım kardeşim bunu söylemiş olalım. Sizin radyo programınız demişken de böyle bir kitle var abi. Ara ara dinleyenler var. İki ay aradan sonra sesini yeniden duymak çok güzel diyor. Yavrum iki ay ara niye? Sıkılıyor musunuz benden? Bak bir şey söyleyeyim. Eğer sıkılıyorsanız eğer öyle bir durum varsa. Yavrum siz gitmeyin ben yayınlarıma ara vereyim iki ay. Muhtemelen bu teklifi patron da kabul eder. Abi radyonun devamlılığı önemli tabii. Şimdi ne diyelim? Bugün de artık finale geldik. Mesaj yollayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de elbette mesajlarımız geliyor. Sağ olun, var olun. Toparlanıyoruz burada. Biliyorsunuz konsept falan da bu. Hani bazen şey diyorlar. Abi ne anlatıyorsun radyo programında? Yavrum benim konsept şuna benziyor. Ya. Hani arkadaşlarınızla toplanırsınız. Çok uzun aradan sonra görmediğiniz dostlarınızla bir araya gelirsiniz. Sonra dersiniz ki ya çok güzel oldu. Ara ara böyle buluşalım dersiniz ya. Ha, işte öyle bir şey yapıyoruz. Ama şimdi dağılıyoruz gençlik. Umarım keyif aldığınız, yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırtabildiğimiz bir programın daha sonuna gelmişizdir. Ben öyle düşünüyorum. Ve sevgili dinleyenler, haklı olarak da artık müsaadenizi istiyorum.
6: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
4: Dark and cold. Bayanlar baylar. Perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
7: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor palyaço bu defa. Ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: TVA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Evinize en uygun tüller.
1: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
0: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir. Gün gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yap.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Tide halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı İrem Derici ile yaptık. Durum Çok Acil isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Ardındansa güçlü sesiyle Merve Özbey karşılıyor şimdi bizi. Topsuz Tüfeksiz radyonuzda. Hepiniz hoş geldiniz.

Sevilen grup ikilem seslendirdi. Bak Dönüyor Dünya isimli çalışmaları radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Türk pop müziğinin en iyi örnekleriyle birlikteliğimiz devam ediyor ve şimdi ise tarzıyla fark yaratan özel bir ses Emre Fel karşılıyor bizi. Bir güldün, radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hadise'den dinledik. En yeni hit şarkısı Ara Beni ile radyonuzda günümüze keyif katan isimlerden de biriydi aynı zamanda. Sonrasında ise birçok popüler müzik listesinde son dönemde zirve kovalayan şarkılardan bir tanesini sizlerle buluşturacağım. Süperstar Ajda Pekkan ve Manifest ortaklığıyla dinliyoruz. Hileli radyonuzda.

Hande Ünsal kulaklarınızdaydı. Neredesin isimli şarkısıyla sizlerle buluştu. Üzerinden zaman geçse de hala dinlemekten bıkmadığımız çok sevilen şarkılardan bir tanesi. Bir kez daha dinlemekte keyfinizi yerine getirmiştir umarım. Sonrasında Yalın'ın en yenisine kulak vereceğiz şimdi. Akşamüstü isimli şarkısını seslendiriyor o da. Yakın

Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru

0: Yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Son günlerde şımarık isimli şarkısıyla birçok müzik listesinde boy gösterse de ben bu kez biraz daha geçmişe götürmek istedim sizi. Derya Uluğ'dan dinledik Kanunlar Gibi isimli çalışması radyonuzda sizlerleydi. Hemen sonrasında Rain Man'le devam ediyoruz. Sen Var Ya isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Sıla şarkılarından bir tanesiydi. Acısa da öldürmez radyonuzda günümüzü keyifli hale getiren çalışmalardan bir tanesi oldu. Sonrasında ise ritmimizi bozmuyor ve Berkay'la devam ediyoruz şimdi. En yeni hit şarkılarından biri Aslanlar Doğuyor'u dinliyoruz ondan da.

0: Kaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin başarılı ismi Ediz kulaklarınızdaydı. Duman isimli şarkısıyla özellikle son dönemde sıkça listelerimizde yer bulduğunu söyleyebiliriz. Umarım keyif vermiştir sizlere. Ardındansa genç yıldız Aleyna Tilki ve Dedublüman ortaklığından yine çok sevilen bir cover şarkıyı dinleyeceksiniz. Sana güvenmiyorum radyonuzda.

Dinledik. Yakışıklı isimli düetleri radyonuzda günümüze keyif katanlardan biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle birlikteliğimiz devam ederken şimdi ise bir başka ortaklığa kulak vereceğiz. Demet Akalın ve Sefo karşılıyor bizi. Yerinde Dur isimli çalışmalarını dinliyoruz.

0: Al, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi İyigün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyigün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Unutulmaz Yaşar şarkılarından birini dinlemek için geçmişe yolculuk yaptık. Divane isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında seslendirdiği slow şarkılarla dikkat çeken bir isim İlyas Yalçın Taş'a kulak vereceğiz. Gel Be Gökyüzüm isimli çalışmasını seslendiriyor o da. Güney.

Ankara'ya Kostan dinledik. Beni Al isimli şarkılarının Afro Soul Remix'i radyonuzda sizlerle buluştu. Keyif veren bu şarkının hemen sonrasında ise pop müziğin önemli söz yazarlarından biri Soner Sarıkabadayı karşılıyor bizi. Bence de git radyonuzda. Ben sen

0: reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Afra ve Sefo ortaklığından dinledik. Aşiyan isimli düetleriyle radyonuzda günümüze keyif katan isimler oldular ve onları uğurlarken ise Gökhan Türkmen'le devam edeceğiz şimdi. Klasikleşmiş şarkılarından biri Aşk Lazım radyonuzda.

Zeynep Bastık ve Emircan İrek ortaklığından dinlediniz. Dargın isimli çalışmaları radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Ebru Yaşar'dan Yoksun isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

oturulacak gözlüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu?

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
6: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: dakikada olur.
1: Dört saat. Sadece

24 saat sadece hit.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller,
3: tüllerinize en uygun fon perdeler,
2: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel gecelerimiz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Yazın, Temmuz'un tadını çıkarttığımız güzel bir salı günü başladı çoktan. Biz de bu salının tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum ve bugün daha güzel olsun diye ben Rania mikrofon başına geçiyorum. Bugünün güzel haberleriyle bugün yine duymak isteyeceğiniz en hit şarkılarla hayatın ritmi başlıyor. Önünüzdeki 2 saat boyunca yine hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Yine bugünün tadını hayatın ritminde birlikte çıkartacağız. Program başladı bile. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Çevrenizde var mı? Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bazı insanlar hiç hastalanmıyorlar. Güçlü bir bağışıklığı var. Acaba şans mı yoksa dikkat ediyorlar mı kendilerine? Buna bakacağız. Sıcaklıklar 30 dereceyi geçtikten sonra iştah azalıyormuş. Ah keşke bana da uğrasa diyorum ama. Peki 30 dereceyi aşan sıcaklıklarda nasıl beslenmeliyiz? Ona bakacağız. Vücudu biraz daha serinleten yiyeceklerden bahsedeceğiz. Yaz aylarında sıcakta biz nasıl giyineceğimizi biliyoruz ama peki ya çocuklar? Ona bir bakacağız. Teknoloji boyunlu nesiller geliyormuş. Yeni neslin yeni hastalıklarından bahsedeceğiz. Sıcakta akmayan makyajın formülünden, güneş kremi seçme rehberinden, dünyanın dört bir yanındaki dondurmalardan bahsedeceğiz. İçinizi serinleten haberlerle hayatın ritmine devam edeceğiz. Müziğiniz hep açık, kulağınız bu frekansta olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Belki iş yerinde arkadaşlarınız arasında, belki okulda, çocukların içinde, etrafınızda tanıdıklarınızın arasında çok az hastalanan, hiç hastalanmayan, hastalansa bile hafif atlatanlar görmüşsünüzdür. Peki aynı ortamda bulunsa bile o hastalığı kapmayan, hiç hastalanmayan insanlar nasıl bu kadar güçlü bir bağışıklığa sahipler? Aslında sırrı şans değil. Bağışıklık puanınızı yükseltmeniz gereken detaylardan bahsedeceğim. Yapılan yeni araştırmalar uzun yaşamın, sağlıklı yaşamın sırrının güçlü bir bağışıklıkta değil de gerektiğinde savaşan ve tehlike geçince sakinleşebilecek esnek bir savunma sistemine sahip olmamız gerektiğini ortaya çıkartmış. Peki bu esnek bağışıklık sistemine nasıl sahip olacağız derseniz eğer, kaliteli uyku listenin birinci sırasında, düzenli egzersiz, sebze ve meyveden zengin beslenme, yeterli protein alma, kiloyu sağlıklı derecede koruma, tütünsüz bir yaşam, gerektiğinde yaptırılacak aşılar ve el hijyeniyle birlikte kronik stresi azaltmak diyorlar. İşte bağışıklık sisteminiz güçlü ve esnek olsun istiyorsanız bu maddelere dikkat edeceksiniz demiş uzmanlar. Ben de hatırlatmış olayım.
1: Radyo Ses. Radyo.

Şimdi özellikle bu hafta ortasına kadar sıcak hava, geçtiğimiz hafta sonu da çok sıcaktı, etkisini gösterecek diyorlar. Normal, yazın göbeğindeyiz, Temmuz'un ortasındayız. Peki bu sıcaklarda bizi serinleten yiyecekler varmış. Aklınıza ilk dondurma gelmesin. Çünkü soğuk bir yiyecek yediğinizde vücut o dengeyi koruyabilmek için biraz daha içeride fazla çalışıyor ve terleyebiliyorsunuz. Bu yüzden çok soğuk yemekler ya da ağır yemekler tüketmeyeceksiniz. Genelde yaz aylarında sıcak havada iştah azalıyor diyorlar. Yani ben pek görmesem de aranızda iştahı azalanlar varsa şöyle bir bakalım, yaz aylarında bizi hangi yiyecekler serinletiyor acaba? Tabii vücudumuz fazla sıvı kaybettiği için sadece su içmek değil, su oranı yüksek besinler tüketmek de oldukça önemli. Domates, salatalık, kereviz, karpuz, çilek gibi su oranı %90'ın üzerinde olan meyve ve sebzelerin mutlaka bu havada tüketilmesi tavsiye ediliyor. Dediğim gibi pek çoğumuz soğuk içeceklere, hatta dondurmalara yönelsek de uzmanlara göre sıcak ya da ılık yiyecekler daha fazla serinletiyor. Çünkü vücut daha fazla terleyerek ısıyı dışarıya atabildiği için bir serinlik hissediyormuşsunuz. Yani çay harareti alır derler ya, gerçi çay o çay değil ama olsun, siz yine de öyle bilin. Ilık ve sıcak içeceklerinde harareti aldığını söylüyorlar. Yemek saatlerini değiştirebilirsiniz. Çok sıcak havalarda biraz daha erken kahvaltı yapabilirsiniz. Daha akşam serinliğinde, daha geç yenen akşam yemeklerinin de daha sağlıklı olabileceğini söylüyorlar. Bu da aklınızda olsun. 30 dereceyi aşan sıcaklıklarda beslenme tarzımızda ufak esneklikler de yapabiliyoruz.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Güzel bir salı dedik. Günü güzelleştiren şarkılarla, günü güzelleştiren haberlerle hayatın ritmine devam edelim. Peki, Model grubu yıllar sonra tekrardan bir araya geldi. 10 yıllık aranın ardından yeni bir şarkı da yayınladılar. Müjdesini vermiştim. Artık yeni şarkı piyasada olduğuna göre bir kez daha hatırlatabilirim. Ölürüm Daha İyi yeni şarkılarının adı. Bu dönüşü sadece yeni bir şarkıyla değil, yıllar içinde olgunlaşan ve güçlenen yönüyle de göstermiş oldu Model grubu. Bir ilişkinin sona ermesiyle birlikte kaybedilen sadece bir insan değil, birlikte kurulan sevginin, verilen emeğin, yapılan fedakarlığın geride kalışında kabullenmenin yarattığı çaresizliği anlatıyormuş şarkı. Söz ve müziğinde Can Temiz imzası var. Model grubu yeni şarkılarını paylaştı, hatırlatmış olalım. Siz tabii hem en yenileri hem de vazgeçemediğiniz klasikleri hayatın ritminde dinlemeye devam ediyorsunuz.
1: Radyo Ses. Radyo.

olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

0: yaz sıcaklarında, yaz aylarında, Temmuz'un ortalarındayken bu sıcaklarda nasıl giyinmemiz gerektiğini biz az çok biliyoruz. Peki ya çocuklar, bebekler, onları nasıl giydireceğiz? Çünkü sıcaktan en fazla etkilenen onlar oluyorlar. Bebeklerin, çocukların derisinin koruyucu tabakasının daha ince olduğunu, cilt altı dokusunun, yağ dokusunun daha az, su oranı yüksek olduğunu, bu yüzden yetişkinlere göre daha geçirgen bir cilde sahip olduğunu söylüyor uzmanlar. Çocukların giysisinin yapıldığı malzemeler, kullanılan kimyasallardan kaynaklanan deri problemlerine daha duyarlı oluyor. Bu yüzden yaz aylarında özellikle çocuğunuzu giysi seçecekseniz dikkat etmeniz gereken temel özellikler var. Açık renkli, ince, %100 pamuk, teri çeken doğal giysiler tercih edilmeli. Eğer açık havada olacaksa çocuklar, parlak renkli çiçek baskılı giysiler giydirmeyin ki etraftaki börtü böcek çocuğunuzun üstüne gelmesin diyorlar. Modadan ziyade çocuğun, bebeğin rahatlığı da önemli tabii ki. Pamuk, keten, %100 pamuk, açık renkli hafif giysileri seçin. Hem kendiniz hem de çocuğunuz için yazı daha rahat geçirin diye hatırlatmış olayım. Ben de bu sıcaklarda içinizi ferahlatan şarkılarla devam etsin hayatın ritmi.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Artık yaz aylarında olduğumuz için çocukları tabletin, bilgisayarın, telefonun başından kaldıramıyoruz. Zor. Hani birkaç etkinlik yapıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz, evet dışarı çıkıyoruz ama her zaman da bunu yapamayız. Eninde sonunda tablete, telefona, bilgisayara bağımlı hale geliyorlar ve gün geçtikçe daha eğik bir boyuna sahip oluyorlar. Teknoloji boyunu deniyor buna. Ve böyle giderse ilerleyen yıllarda teknoloji boyunlu çocukların daha fazla olacağını söylüyorlar. Yani sadece biz büyükler değil, çocuklar da bundan çok fazla etkilendiği için o boynun arkasındaki çıkıntının aslında sadece gözle görülebilir değil, ilerleyen yaşlarda fiziksel olarak da rahatsız edebilir hale geleceğini söylüyorlar. Hatta insanlar teknoloji odaklı yaşam tarzının daha fazla kırışıklığa sebep olduğunu bile söylüyorlar. Evet, teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor ama farkında olmadan bazı rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Ekran sürenizi kontrol etmekte fayda var diyelim.
1: Radyo Ses. Radyo.

Yaz aylarında tabii bol bol sıcak havadan bahsedeceğiz. Sıcak havanın etkilerinden bahsedeceğiz. Misal nasıl beslenmemiz, nasıl giyinmemiz gerektiğinden bahsettik. O halde sıcakta akmayan makyajdan da bahsedebiliriz. Ter, nem, kavurucu sıcaklar, böyle özenle yaptığımız makyajın saatler içinde, hatta bence saatlere bile kalmadan dakikalar içinde akıp gitmesine sebep oluyor. Çözüm düşündüğümüz kadar zor değilmiş. Cildimizi yormadan makyajımızı gün boyunca taze ve kalıcı tutabilirmişiz. Bana sorarsanız yaz aylarında o kadar fazla makyaj yapmaya gerek yok, hatta makyaja bile gerek yok, ama siz yine seviyorsanız, makyajsız dışarı çıkamıyorsanız, kalıcı bir makyajın ilk adımı cildi doğru şekilde hazırlamaktan geçiyor diyorlar. Temizlenmemiş ya da yeterince nemlendirilmemiş bir cildin gün içinde daha hızlı bozulabileceğini söylüyorlar. Özellikle cildinizi temizlemek, temiz bir cilde, yeterince nemli bir cilde makyaj yapmak, makyajın daha kalıcı olmasını sağlıyormuş. Ağır fondötenler yerine hafif formülleri tercih edin diyorlar. İnce katmanlar halinde uygulama yapın. Çok kalın katmanlar halinde uygulama yapmayın. Transparan pudrayı doğru kullandığınızda gerçekten fark yarattığını söylüyor hanımlar. Bir de suya dayanıklı ürünler yazın hayat kurtarıyor. Sabitleyici sprey, son dokunuş diyorlar. Artık cilt nasıl hava alacak, varın gelin orasında siz düşünün. Bana sorarsanız kat kat makyaj yapmayın yazın. En güzeli, en doğal haliniz, sadece güneş koruyucu kreminizi sürün. Ama siz yine makyaj yapmak isterseniz de aklınızda olsun. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Şimdi madem bu kadar çok şeyden bahsettik, o halde güneş kremlerinden de bahsetmeden geçmeyelim, öyle değil mi? Özellikle yaz aylarında. Gerçi çoktan seçtik aldık ama yani bir güneş kremi yetmeyebiliyor, yaz boyunca kullanıyoruz sıklıkla çünkü. Güneşin zararlı ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan güneş kremlerini cildinizin tipine göre seçeceksiniz. Güneş kremi satın alırken dikkat etmeniz gerekenler arasında güneş koruma faktörü. Özellikle UVB ışınlarının %97'sini engellediği için en az 30 SPF kullanılmasını tavsiye ediyorlar ama 15 de yeterli diyorlar. İçindeki aktif maddeleri kontrol etmekte fayda var. Bir de sprey mi, losyon mu, stick mi kullanacaksınız, buna karar vermek lazım. Spreyler ulaşılması zor yerlere bile güneş kremi uygulayabiliyor. Losyonlar en yaygın kullanılanlar, tercih size kalıyor ama stickler özellikle seyahat için çok uygun. Minimum sızıntı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla en iyi sonuç için kendinize en uygun olanı siz seçeceksiniz. Raf ömrünün 3 yıl olduğunu söylüyorlar. Haberiniz olsun. Güneş koruyucu kremlerinizi ihmal etmeyin. Güneşe çıkacaksanız her 3-4 saatte bir mutlaka yenileyin diyelim.
1: Radyo Ses.

0: Hani bizi serinleten yiyecekler varmış ama bizi serinleten yiyecekler arasında dondurma yokmuş. Bu üzdü birazcık bizi. Fakat yine de bu sıcaklarda dondurmasız yapamayanlar varsa dünyanın dört bir yanındaki dondurma çeşitlerini sıralamışlar. Kahveli dondurmayı yemişsinizdir mutlaka. Favorilerim arasında çikolata kahve var. Peki siz neli seversiniz? Mesela Hindistan'ın geleneksel bir tatlısı kulfi. Genellikle vanilya, mango, gül, kakule, safran gibi zengin aromalarla tatlandırılıyor. Biraz daha yakına gelmek isterseniz Maraş dondurması var. Türkiye'nin en sevilen, en çok tüketilen dondurmalarından bir tanesi. Latin Amerika mutfağının vazgeçilmez tatları arasında yer alan serinletici ve buzlu tatlısı Nieves. Genellikle meyve suyu, şeker ve suyun karıştırılmasıyla elde edilir. Bizdeki meybuz gibi bir şey yani onların Nieves'i. Japonya'da mochi varmış. Takdir edersiniz ki pirinçten yapılan bir hamur çeşidi olarak. Elastik, çiğnenebilir bir dokuya sahip, dondurularak da tüketilebilirmiş. Tayland'ın tava dondurmasını hiç yediniz mi bilmiyorum. Gitmedim ama duydum. Sokak lezzetleri arasında en popüler olanı Tayland'ın tava dondurması. Burada da yapıyorlar. En yakın İtalya'ya gidenler gelatoyu da bilirler. Geleneksel dondurmalardan farklı olarak daha yoğun, daha kremsi bir yapıya sahipmiş. Siz bence en çok Kahramanmaraş dondurmasını seversiniz ama sizin en çok sevdiğiniz dondurma hangisi? Şöyle bir düşünün. Tatlıların üzerine bir kaşık ekleyiverin. Serinletecek, iyi gelecek. Her ne kadar serinleten yiyecekler arasında olmasa da.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şimdi malum mevsim yaz, zaman tatil zamanları. Eğer aranızda tatile çıkanlar, çıkmayı düşünenler varsa, eşinizle, sevgilinizle bir çift olarak çıkacaksanız sevgili beyler, sizi baştan uyarmak istiyorum. Tatilde sürekli fotoğrafçılık yapacaksınız. Bence tatile çıkmadan önce böyle kısa bir fotoğrafçılık kampına katılsanız çok daha faydalı olacak sizin için. Şimdi sosyal medyada gördüğümüz o kadar çok güzel fotoğraf var ki, fakat o güzel fotoğrafların arkasında o fotoğrafları çekenler de var. Hani kameramanlar gibi, işin mutfağında olanlar gibi görünmeyenler var. Bir kadın çok fazla fotoğraf paylaşıyorsa, bir kadın çok güzel çıkıyorsa o fotoğrafların arkasında mutlaka bir erkek vardır diye düşünüyorum. Önümüzdeki tatil günlerinde siz de güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız sevgili beyler, en azından daha çabuk halletmek istiyorsanız bu işi, daha hızlı halletmek istiyorsanız fotoğraf işini, önceden bir fotoğrafçılık workshopuna katılmakta fayda var diye küçük bir hatırlatma yapayım ki bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyin.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: sana biz güzel bir salı günü olsun dedik. Bugünü daha güzel hale getirmek için hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkılarla günü birlikte paylaştık. Biz ayrılın 2 saati tamamladık. Hoşça kalın diyorum ben Rana. Şimdilik mikrofon başından ayrılıyorum ama siz en sevdiğiniz şarkıları dinlemek için radyonuzun başında kalmaya devam edin. Müziğiniz hep açık olsun. Yarın yine haftanın çarşambasında, haftanın ortancasında hayatın ritminde buluşacağız. Yarına kadar kendinize, sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: BBVA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
7: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
8: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
9: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
10: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
9: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

89. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller,
3: tüllerinize en uygun fon perdeler,
2: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ahmet Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder.

0: Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası.

0: Halk Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ay ışığı.
1: Yalnızlık kader değil, büyük yalan.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ve çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın?